0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Do turco Omar Farouk Tekbilek, do seu traballo Three of Patience, escoitamos o tema Adanan.
2: Bereketli toprağım, dolaşlardan rahmetle akan Seyhan Irmağı. Gök gürültün, yağmurun, seferler.